Tanışı bilen beyli SMS haber kilip irişken yazıp olağız dostlar, hayırlı kişiler 60 yaşlık irat bilen tanışam. Telefon numara kursatılgan 892-74-01-76-23. Telefon numaran kovatlayım 892-74-01-76-23. Tanışı bilen beyli SMS haberlerine indi dostlar. Yarar, əli tağın bir neşe minut uaqıt bar. Yazalasız 8-9-10-7-8-5-5-5-91-5. Maqsasha, sizden tanışı bilen beyli SMS haberlerde qoblayti balabız. Selamlerde qoblayti balabız.